0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Marxum. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Nadia, bonjour chers auditeurs.
0: Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'univers musical des Ouïghours, peuple turcophone d'Asie centrale vivant principalement dans la région de Xinjiang à l'ouest de la Chine. Au cœur de leur culture se trouve une tradition musicale exceptionnelle, le maqam ouïghour, un vaste répertoire mêlant chant, poésie, musique instrumentale et danse. Cet héritage a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en raison de sa richesse artistique et de son importance dans la transmission de la mémoire collective. Pour ouvrir cette émission, nous vous proposons d'écouter un extrait du célèbre répertoire des 12 muqam. Donc, écoutons Xinjiang des 12 muqam.
2: Uygur 12 muqami, parlak Junha medeniyet hazinesindeki bir baha güher. Emgekcan, icatcan Uygur halkının akıl parasının cebi. Uygur hayatının hemme taraflarını müzik tilebinin bayan kıladığan bedi kamustur. Onun da Uygur halkının hayatı ve güzel meneviyeti, istek haişleri, tarihi yallık ve turmuş muhitidin kip çıkan muhabbet nefretleri, insan tefekkürünün muzika, bedi'i edebiyat ve usul katarlık kılmıkıl şekilleri bilen ifadelenge. Mundak muzika eseri, dünya milletlerinin senet tarihi de kem uçraydıgan alahide eser dolaşka, Şerq muziki medeniyetindeki mucize de tertlenmekte. Uygur mukamlarının tarihi uzun, arf görünüşümü ken ve çok. Mukamla Uygur halkının beşidin keçirgen tarihi devrileri bilen hem kadem. Mukamla köplügen makan ve birkaç zamanda Uygur halkının nurgullugan bestkarları, nakşçileri, ve çalgıçıları tarafından icat kılıngan halk muzikisidir. Bu ketim eslige varıslık kılıp kaytaretlengen, koluklangan, mükemmelleştirilgen 12 mukam, 360 ahan, 4492 mısradını terkip etti. Hem de o yana Uygur klasik şairlerinin şiirleri, Uygur halk dastallarının parçaları ve halk koşak beytlerini öz içine alırdı.